0: Ama herkes üstüydü.
1: Hazır baba, çok
0: kısa. Bunu da çünürlaşıyordu.
1: Cembe beraber.

0: nurlanayım.
1: Ustam, kanday jakşısız?
2: Bunun tandap bir dalıp atayın seni ertengi toygu da ölen aytat dep ugup saga tez jetkireyin dep Nuralı ustaga atayın jasatıp manca 100-200 komuz barken şonun içinen tandap şu saga bir örnek bereyin saga bir şol ır yolun ölen yolun açıla bersekken dep saga soğuk atışmetinde alıp gelip durup atam inim.
1: Bul komuz men üçün bir ıtı çoğun belek boldu bul.
3: 日常之间传的是义，大的也是生活的样。张月龙自有他的庄重，头戴白毡帽，身披毛毡大衣。这一身装束，敬的是婚礼，是歌谣，更是生命本身。妈妈，你为什么要缝爸爸的大衣呀？这个周六。 你爸爸去参加那个亲戚的婚礼吗？到时候你爸爸穿这个大衣，给他们唱游龙歌，送上祝福。
4: 拉玛，这都是哪个？

0: 2 diyor ki bulasın.
1: O sesin benim, oğlumun hareketinde, oğlumun tezdiğine.
2: 帕米尔高原上，约龙是唱出来的日子，他装得下科尔克孜族人的喜怒哀乐，也接得住一个牧人最朴素的心事。
3: 我今年34岁，超过山牧民，养到45头牛。
4: 我跟师傅去约龙4-5年了。

0: Alacaksın takımız.
1: Rahmat.
2: Kındır da perçen zeyrek koydun bu ya.
0: Zeyrek değil. Bağlı yaş gözler de kıyıp siyip durur da.
3: 我对鱼龙特别痴迷，痴迷到什么程度了？他睡觉的时候呀，干活的时候呀，吃饭的时候呀，也要唱。有时候嘛，医院上没睡觉，弹哭木子唱鱼龙歌，第二天起不来。耽误好多事。
4: 有意思吗？
3: 我让他去参加女儿的家长会，然后他一直弹一弹，他把他也忘了，老师一直打电话，什么时候的？

0: nurlanayım.
1: Ustam, kanday jakşısız?
2: Bunun tandap, birde alıp, atayın seni ertengi toygu ölen aytatte uğup, sana tez yetkireyim dep, Nural ustağa atayten jasatıp, manca 100-200 komuz varken şonun içinen tandap, şu sana bir örnek vereyim, sana bir yol, ır yolun, ölen yolun açıla versiken dep sana, soğuk tüspetinde alıp gelip durup atamayınım.
1: Bu komuz, men üçün bir ötü çoğun belek boldu bul.
3: 是徒指间传的是义，打的也是生活的样。常月龙自有他的庄重，头戴白毡帽，身披毛毡大衣。这一身装束，敬的是婚礼，是歌谣，更是生命本身。妈妈，你为什么要缝爸爸的大衣呀？这个周六。 你爸爸去参加亲戚的婚礼吗？到时候你爸爸穿这个大衣，给他们唱游龙歌，送上祝福。
4: Рахмат.

0: 寒露，二十四节气中第一个带寒字的节气。露水比白露时更冷，快要凝成霜。而在新疆，寒露带来的不只是霜，寒露入江，风过戈壁，胡杨正黄，秋意正浓，棉田吐絮，寒露不沾棉，霜打墨院天。冬小麦在这时候入土，凉意从地面升起来，人们开始把热的东西捧在手里，收棉收果，也收起夏天的张扬。四季轮转有序，万物各安其时，寒露入江，万物收束。
1: 大亮不亮？今天亮不亮？
2: 这是用马的尾巴毛做的。
1: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çap kolumuzda perde basmaz.
2: 我也要试试，我也要试试。
1: Ay balam, aldırmay, onun da süksek bombaydı, maşkısı dost. Aşkısı mı da maslaştık o vakti çıraylık avazı çıkıdı.
2: Çayın哪一部分都不行，不然琴就变成大哑巴了。
1: 对。你的好朋友来了。

0: Sinyal etmeyeceğim biz bu kere şakşatırsın. Bu ana kılın südü arasak hem bir. Hem de zaman hayatlık ben beğenize batsak buldum da.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。有人依河而居，有人沿河而生。收获季是塔里木河流域最丰盈的呈现。塔里木河水给予绿洲最久远的恩惠之一，便是葡萄与美酒。2年前，阿布拉卡乌利和阿曼尼沙土松从1000公里外伊尔羌河畔的巴楚县来到开都河流域的和硕县。他们承包了88亩葡萄园，为这座酒庄提供所需的酿酒葡萄。他们的人生就如河流一样蜿蜒前行，始终向前。
2: Turmuşumuz kalkanda ademlen bati biz aynı ki işlenmeye çıktığımız hazır turmuşumuz yakışı oldu bu tok işlerimiz durumun pulla eşinip.
1: 和硕县，西域36国之一的微虚国所在地，这里种植酿酒葡萄的历史悠久，早在东汉时期就开始葡萄种植和葡萄酒酿造。12年前，来自伊尔羌河畔的退伍军人魏德昌沿河而行，来到他自称的第二故乡。他也想成为千百年来南疆大地的酿酒人。
3: 这个地方已经是我们酿酒葡萄的产区了，也是我们新疆首个获得国家地理标志保护的酿酒葡萄产区。突然发现我们中国原来有这么好的葡萄酒。
1: 有人选择创业，有人选择加入。河流走到哪里，哪里就有活力。
3: 我们园林那里带动当地的将近20多户农民，一年的话给他们每个家庭带来将近10万块钱的一个收益。
4: 我们的事业iqtisodiy kirimimizni oshirish uchun keldik. Bolalarimiz yerimizda o'qiyotdi, bolalarni o'qishini yaxshi. Yana ketmaymisha turib ishlashni qaror qildik. Bu yerda ishlash shunday yaxshi.
3: Ta Li Mu He guan qu shi Zhongguo de di sai da guan qu. So yi wo men pu tao jiu zai Ta Li Mu He de yun yu xia. Wo xiao xin wei lai fa dan de qian yi ding shi wo xian de.
1: 粒粒葡萄将水与大地联系起来，酿造的是甘醇的酒，更是看得见的幸福。

0: Bir yıl aldığında baştağım, ölün aydıp çürgenim. Ölün çürün 104 edendi. Köytüp tap çıktık.
1: Gülüşün o juha yerinden ardayım salamata esen boluna.
2: Rahmat, rahmat.
3: 多利肯弹了大半辈子库姆兹，唱了大半辈子约龙。如今，他把这把琴、这些歌，交给一个牧人——诺尔兰别克·哈利·穆拉提。
4: 呀！
5: 我说这是什
4: 么？那穷干嘛呢？
5: 穷白拉屎嘛呢？
4: 马纳多斯。
3: 诺尔兰别克生在普通牧民家，从小爱唱歌，可在深山，一个牧羊孩子的歌声除了群山没人听得见。五年前，多利肯收下了他。

0: 2 bir hareket burası.
1: O sesin benim kolumun hareketinde kolumun tezliğine.
2: 帕米尔高原上，约龙是唱出来的日子，他装得下科尔克孜族人的喜怒哀乐，也接得住一个牧人最朴素的心事。
3: 我今年34岁，超过山牧民，养到45头牛。
4: 我跟师傅去约龙4-5年了。

0: anam kıvan açsam beygir balık.
1: Kaç günü ırdağanımda biraz könüm jarım bolo tüştü. Tam da ayabay koldoo çile men ırdağandarımdı. Jakşı koomuz jogolup jür dep.

0: nurlanayım.
1: Ustam, kanday jaqsız?
2: Bunun tandap birde alıp, atayın seni ertengi toyguttu ölen aytatte uğup, sağa tez yetkireyim dep, Nural ustağa atayten jasatıp, manca 100-200 komuz varken şonun içinen tandap, şu sağa bir örnek vereyim, sağa bir sol, ır yolun, ölen yolun açıla versiken dep sağa, soğuk at tüspetinde, alıp gelip durup atamayınım.
1: Bu komuz, men için bir ıtı çoğun belek boldu bu.
3: Рахмат, рахмат. Шутку чтен, чуанды

0: Hovuzlu dağda maşırıp balam. Mektepte dağı çalıp cürüp.
1: 琴声是帕米尔给孩子最好的行囊。